Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Ensar'dan biri, ey Allah'ın Resulü, falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki havuz başında benimle buluşasınız, buyurdu.

Ubeydullah İbni Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den. Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir.

0: basir, ya basir. Körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.
1: Ne sesinizi duyacak birileri var. Pencereler açılır, mekanlar gösterilir. Dönüş imkanı yok, çıkış imkanı yok. Orada serfiraz olanlar var. Orada alnı açık olanlar var. Orada kabrinde kabiri rahmete dönüşenler var.

bir avucuz, bir avuçsunuz, ümmetin de hali meydandadır. Allah bizi yardımsız bırakırsa iş biter, işimiz biter ya. Benden başka kiminiz var diyor Allah ya. Size kim yardım edebilir ki? Kiminiz var? Kiminiz var diyor Allah. Rabbiniz var, Rabbim var. Kurban oldum, sen varsın. La tahsenin Allah manadan çıktı. Üçüncüsü Allah olan ikiyiz biz. Telaş yok. Hicret yolundasın değil mi? Allah seninle. Cihat yolundasın, Allah seninle. İbadet yolunda, cami yolunda Allah seninle, harç yolunda Allah seninle, sıla-i rahimde, davette, tebliğde Allah yolundasın, Allah seninle. Allah adına bir iş yapıyorsun, Allah Teala Hazretleri de biliyor senin onun adına bu işi yaptığını, Allah seninle beraber. Hiçbir şey olmaz.

Ey Gonca-i Nur, meftun yaprak, har sana. Sensin gönüller mahı, bu yaz, bu bahar sana. Mucize saltanatın taşları ayna yapar. Her ırmak ve her deniz, her leylü nehar sana. Senin zat-ı akdesin alemlere rahmettir. Cibril vefalı yoldaş, yüce Allah yar sana. Bu nice iştiyaktır ey en güzel sevgili. Asırlardır koşuyor genç ve ihtiyar sana. Nazarın kalbe şifa, sözün hikmet incisi. Hangi dertli kavuşsa olur bahtiyar sana. Misk kervanı kapında karar kılmıştır senin. Nebilerin diliyle hep övgüler var sana. Ay, güneş, zühre, ülker nuruna pervanedir. Alemde olmak ister aşıklar civar sana. Senin yolun hep açık, gidişin Allah'adır. Dağlar ateş kesilse olamaz duvar sana. Güzelliğin alemde misli bulunmaz inci. Ey gül, hasret çekmede cennet o bulvar sana. Dedin ki şükreden kul olmak istemem mi ben? Rabbin ihsan buyurdu hurma, üzüm, nar sana. Her mucizen parmakla gösterilmede senin. Çağlatmak öyle kolay çöllerde pınar sana. Hicranın bir kütüğü dertle bir karar etti. Hep özlem duymadadır selvi ve çınar sana. Cennetin çiçekleri senin kokunu taşır. Benzemeye çalışır beyazlıkta kar sana. Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey gül. Acep hayran olmadan hangi göz bakar sana? Aşkının esiridir, ne çöl ne de dağ tanır. Bu sevdalı gönüller su gibi akar sana. Varlık bahçesi senin nurundan yaratıldı. Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigar sana. Tebessümün ayların, zührenin sevincidir. Nice hasret çekmede bu bülbülü zar sana. Yusuf senin dalında çiğ tanesidir sanki. Divane kesilir göz etse bir nazar sana. Fazlının eteğine akıllar erişemez. Eli kalem tutanlar övgüler yazar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana. Haki payine sürsem bir kerecik yüzümü, bende olan sermaye hasret, intizar sana.

Ebu Useyd Malik İbni Rebiya Es-Saidi, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken, Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anam ve babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah da "Onlara dua eder, günahlarının bağışlanmasını istersin. Vasiyetleri varsa yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetirsin. Dostlarına da ikram edersin." buyurdular.

İlahi, ente Rabbi ve enel abd ve entel haliku ve enel mahluk ve entel rezzaku ve enel merzuk ve entel maliku ve enel memluk ve entel ganiyu ve enel fakir ve entel hayyu ve enel meyyit ve entel baki ve enel fani ve entel kerim ve enel la'im ve entel muhsin ve enel musir ve entel gafur ve enel muznib ve entel azimu ve enel hakir ve entel kaviyu ve enel za'if وأنت المعطي وأنا السعيل وأنت الأمين وأنا الحليف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الدعي وأنت الشافي وأنا المريض واغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله Ya Kafi, Ya Rabbi, Ya Vafi, Ya Rahimu, Ya Şafi, Ya Kerimu, Ya Muafi, Fa'fu anni kulli zambin ve afini min kulli da'in varza anni ebeden. Bir rahmetike Ya Erhamer Rahimin. Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin, ben ise senin kölenim. Sen Haliksin, yaratansın, ben ise mahlukum, yaratılanım. Sen Rezzaksın, rızkı verensin, ben ise merzukum, rızkı verilenim. Sen Maliksin, mülkün sahibisin, ben ise memlukum. Sen azizsin, çok güçlüsün, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen ganisin, çok zenginsin, ben ise fakirim, yoksul ve muhtacım. Sen haysın, hayatı ebedi ile haysın, dirisin. Ben ise meyyitim, ölümlüyüm. Sen bakisin, ölümsüzsün. Ben faniyim, ölümlüyüm, geçiciyim. Sen kerimsin, kerem sahibisin. Ben ise le'imim, değersizim. Sen muhsinsin, iyilik eden, ihsan edensin. Ben ise kötüyüm, kötülük eden, isyan edenim. Sen gafursun, günahları silen, bağışlayansın. Ben ise günahkarım. Sen azimsin, ululuk ve azame sahibisin. Büyüksün, yücesin. Ben ise hakirim, küçüğüm, değersizim. Sen kavisin, güçlüsün, kuvvetlisin. Ben ise zayıfım, çok güçsüzüm ve acizim. Sen mutisin, verensin. Ben ise isteyenim, dilenenim. Sen eminsin, emniyetlisin, emniyeti verensin. Ben ise hayifim, korkudayım, korkuluyum. Sen cevvatsın, çok cömertsin, bol bol verensin. Ben ise miskinim, muhtacım, yoksulum. Sen mucipsin, duaları kabul edensin. Duaları gereğini yerine getirensin. Ben ise dua edenim, dua ederek isteyenim. Sen şafisin, şifa veren sensin. Ben ise merizim, hastayım. Ya Rabbi, şifa veren sensin. Hasta olan ise benim.
Allah'ım, gerçek budur. Benim günahlarımı affedip bağışla. Beni azarlayıp cezalandırma. Hastalıklarıma şifa ver. Şifa veren ancak sensin. Ya Allahu, ya Kafi, ya Rabbi, ya Vafi, ya Rahim, ya Şafi, ya Kerim, ya Muafi. Allah'ım, benim bütün günahlarımı bağışla. Beni affet. Benim bütün dertlerime devalar ver. Afiyetler nasip eyle. Beni ebedi olarak rızkına ve hoşnutluğuna eren kullarından eyle. Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bana rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Amin.

0: Muhammed!
1: Hafif, ya hafif. Öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi. Zillete düşürme kalbimi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Güneş batıdan doğmazdan önce kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder.

Doğru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

Bildik. Gelenler geçmiş. Konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş. Kim mana duyar ise.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Muaz İbni Cebel'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz'ın elini tutmuş ve şöyle buyurmuş.

0: olmuştur. Ey Muaz! Allah'a yemin ederim ki, ben seni gerçekten seviyorum. Sonra sana şunu gerçekten tavsiye ederim. Her namazın sonunda şöyle demeyi terk etme.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kısa bir zaman sonra meydana gelecek fitne ve fesatlardan dolayı, bir Müslümanın en hayırlı malı, dinini fitnelerden korumak için dağ tepelerinde dolaştırdığı ve yağmur sularının biriktiği yerlerde otlattığı davarı olacaktır.

dilimizle tekbirle şehadet isteriz ya Rab. Ya Rabbi nasip eyle bize şehadeti. Sen ki yolunda ölenler ölü değil, bilakis onlar diridir, şehitlerdir diye buyurdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Bir ışık doğdu kutlu sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Doğdu Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soyusuzlar yalanladı peygamberimi. Soyusuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi. Resulullah geldi, gülün

Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler, ağlayın.

0: hangi liman?
1: Ana, anne, yani babam 96 yılında vefat etti. Eğer babam yaşasaydı, babam derdim. Neden sığınılacak liman baba? Çünkü dikkat ettim, ben en kendimi yalnız ve böyle acılı hissettiğim anlarda birden yokluğunu hissediyorum. Evet, anne bir güneş gibidir ama baba böyle bırakıp döndüğün ama yerinde bulamadığın bir dağ. Baba gittiği zaman hayatının dengesi bir süre kayboluyor. Ta ki toparlayarak.
2: Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.
3: Ebu Kerime Miktat İbni Madi Kerip'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bıraksın.

Mus'ab bin Umeyr. Hem annesi hem de babası tarafından Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensup idi. Zengin oldukları için gayet rahat bir hayat sürüyordu. Orta boylu, güzel yüzlü, nazik ve yumuşak huylu, son derece zekiydi, güzel konuşurdu. Güzel yüzlü ve zengin olduğundan Mekke halkı ona gıpta ile bakardı. Mekke'nin kızları onun yüzünü bir kere görebilmek için ardından ıslık çalarlardı. Peygamber Efendimiz bunun için Mekke'de Mus'ab'dan daha zarif, daha narin, daha güzel kimse yok idi. Saçları kıvrım kıvrım idi buyurmuşlar. İslamiyet'i kabul ettiği an hayatında birdenbire değişiklikler oldu. Eski servet ve zenginliğinin yerini fakirlik aldı. Ailesinin sevgili oğullarına yapmadığı eziyet kalmadı. Onu dininden döndürmek için evlerindeki bir mahzene hapsederek günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi altında ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat Mus'ab bin Umeyr bu ağır ve acımasız işkenceler karşısında sabır ve sebat göstererek asla İslamiyet'ten dönmedi. Her seferinde bütün gücüyle haykırıyordu: Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam onun peygamberidir. İslamiyet'i kabul ettikten sonra Mekke'de sıkıntı ve işkencelere maruz kalan Mus'ab bin Umeyr, Resulullah'ın izniyle iki defa Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kalıp her türlü sıkıntıya katlandı. Daha sonra dönüp Peygamberimizin yanına geldi. Onun bu gelişini Hazreti Ali Keremallahu Vecih şöyle anlatır: Resulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbiseden başka giyeceği yoktu. Resulullah onun bu halini görünce mübarek gözleri yaşla doldu ve kalbin Allah-u Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babası onu en iyi yiyecek ve içeceklerle besliyorlardı. Allah için bunların hepsini terk etti. Allah ve Resulünün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir buyurdu. Mus'ab bin Umeyr zırh giydiği zaman Peygamberimize çok benzediği için müşrikler onu şehit edince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Hazreti Mus'ab şehit olunca onun suretinde bir melek sancağı aldı. Mus'ab'ın şehit düştüğünden Resulullah'ın henüz haberi olmamıştı. İleri ey Mus'ab, ileri diye sesleniyordu. Bunun üzerine bayrağı elinde tutan melek geri dönüp Resulullah Efendimiz'e ya Resulallah ben Mus'ab değilim diye cevap verince Resulullah Efendimiz sancağı elinde tutanın melek olduğunu anladı. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Büyük sahabe Habbab bin Eret der ki Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit edilince kendisini saracak kısa bir hırkadan başka bir şey bulunamadı. O Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Hırkayı baş tarafına çektik, ayakları açıldı. Ayaklarını çektik, baş tarafı açıldı. Resulullah'a haber verdik. Resulullah Efendimiz baş tarafını hırkayla, ayaklarında otlarla kapatınız buyurdu. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Allah onlardan razı olsun.

İbni Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir, onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi, kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهير قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: مكة FM.
2: مؤمنين أنسي Ümmü Seleme, Hint binti Ebu Ümeyye'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Gerçek şu ki, sizin üzerinize, bir takım idareciler, kaymakamlar, valiler, başbakanlar, cumhurbaşkanları vesaire getirilecek ki, onların dine uygun olan işlerini takdir eder, uygun olmayanlarını ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, eliyle ve diliyle yapılan kötülüğü alıkoymaya gücü yetmeyip, sadece kalbiyle tenkit ederse, günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya, gücü yeterse, çalışırsa, kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup, onlara uyarsa, günahkârdır. Azaptan kurtulamaz. Ashab şöyle dediler. Ya Resûlallah, onlarla savaşmayalım mı? Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, aranızda namaz kıldıkları sürece, hayır, buyurdu.

İnsanın beşer elinin değdiği her şey eskimeye mahkumdur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın böyle mucizevi yönü bundan kaynaklı. Neden mesela Avrupa'da ateistlik, işte Amerika'da, Avrupa'da gençler ateizme doğru gidiyor. Şimdi günümüzde şey deniliyor, işte Türkiye'de de ateizme, deizme gidiyor filan. O Kur'an'la gençlerin bağ kesildiğinden kaynaklı. Hı hı. Kur'an-ı Kerim okuyan bir insanın yani ateist ya da deist olması mümkün değil, söz konusu evet. değil. Çünkü mucizevi bir kitap. Beşer eli değmediği için eskimiyor. Yani İncil'i okursanız artık komediye döner. Neden? Hmm. Çünkü bugün en vizyon, işte bütün Oscar ödüllerini alan bir filmi 10 yıl sonra izle, komik gelmeye başlar. Çünkü teknoloji ilerledi, efektler, bilmem şu bu.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem, her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden.

Ebu Bişr Kâbisa İbn-el Muharik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir takım büyük işler yüklendim de ağır borç altına girdim ve bu

Borç altına giren kimsenin, o borcu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmekten vazgeçer. 2. Bütün mal varlığını yok eden, iflas, deprem, yangın vesaire, bir felakete uğramış kimse, geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Sonra dilenmeyi bırakır. 3. Son derece fakirliğe düşüp de, kendisini tanıyanlardan en az aklı başında 3 kişinin çok fakir düştü denecek hale gelen kimsenin de geçimini temin edecek kadar isteyip dilenmesi helaldir. Ey kâbisa! Bu hallerin dışında dilenmek haramdır. Dilenen haram yemiş olur.''

Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri.

İyas İbni Abdullah İbni Ebu Zübab'tan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarınızı dövmeyiniz buyurmuştu. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak kadınları dövmeyiniz emrinizden sonra kadınlar kocalarını dinlemez oldular. Onlara karşı gelmeye cesaret ediyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dövülebileceğine dair izin verdi. Bu sefer birçok kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına gelerek kocalarını şikayete başladılar. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pek çok kadınlar Muhammed ailesine gelerek kocalarından şikayet ediyorlar. Kadınlarını döven o kimseler sizin hayırlılarınız değildir.

Müslüman davanı, dinini yani öyle sağ, öyle sağlam, öyle diri yaşa ki seni öldürmeye gelenler atsın tüfeğini, tetiğini boşa düşürsün, sende dirilsin. Yanlış adrese gelmişim. Yıllarca gerici diye dolduruldum, yobaz diye dolduruldum, çağ dışı diye dolduruldum, örümcek kafalı diye dolduruldum. Fadime Şahin, Müslim veyahut da efendim Ali Kalkancı diye dolduruldum. El-Kaide diye dolduruldum. Dişlerin arasından vampir gibi kan damlayan IŞİD diye dolduruldum. Çok özür dilerim. İslam'ın bu olduğunu, böyle olduğunu

Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma.

Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Ey insanlar! Allah'a tövbe edin. Ondan affedilmenizi isteyiniz. Çünkü ben ona günde 100 defa tövbe ederim.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerindeyken sadaka vermekten, dilenmeyip iffetli yaşamaktan bahsetmiş ve şöyle buyurmuştur: üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır. Üstteki el veren eldir. Alttaki el ise dilenip alan eldir.

Sabır senin nurundu, acı senin heybetin. Hasret senin aşkındı, Bilal'im ağlamadın. Siyah tenin gül kokardı, kara gözler nur saçardı. Acılar Hakk'a ulaştı, ağlamadın.

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini.

Toplum sadece imanın zapt edeceği kadar, ortam o kadar serbest ki. Hiç kimse kimseyi kınamıyor, ayıplamıyor, yanlış demiyor, doğrusu budur diye önüne koymuyor. Herkes alabildiğince yaşıyor. Müslüman hanımların fotoğrafları bir başka oldu. Erkekleri başka oldu. Light'ını mı, heart'ını mı efendim, özel dünyalar oluşturdular. Özel bir hayatlar sürüyorlar arkadaşlar. Acayip. Seni sadece bugün iman durduruyor. Örf yok artık, adet yok artık, töre yok artık, kamuoyu baskısı yok artık. Bugün misal iman durduruyor. İçmiyorsak imandan, zina etmiyorsak imandan, rüşvet almıyorsak imandan, faizden alıkoyan şey de aynı şey. Bizi sabah namazına kaldıran güç aynı güç. Malımızın 1/40'ını hesaplattıran güç aynı güç. Hacca götüren güç aynı güç. Millet değişik parçalarla mutlu olurken bizi zikrettiren güç aynı güç. Herkes farklı kitaplarla yoğrulurken Kur'an-ı Kerim açıp ağlamakla okutan güç aynı güç.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bütün işlerinizde geri kalıp ileri de gitmeden orta yolu tutunuz ve dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah? Dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki, Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa, o başka.

0: Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.
1: Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp, siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım.''

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Elveda Zeynep, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya, ceddimin dini uğruna, düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra, sakın, sakın ağlama.

0: Şafii fakihlerinden İbni Abdüsselam İslam dünyasına Haçlı seferleri başladığı zaman Haçlılara silah ve silah yapımında kullanılacak malzemenin satışının haram olduğunu ve bunu yapanların zalim olacaklarına dair bir fetva yayınlamış. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbni Abdüsselam'a gelerek diyor ki efendim Haçlılar bana elbise diktiriyorlar. Ben de onların elbiselerini dikiyorum. Acaba ben de zalimlere meyletmiş olur muyum diyor. Hayır evladım diyor, sen zalimlere meyletmiş olmazsın. Sana iğne ve iplik sağlayanlar zalimlere meyletmiş olur. Sen zalimin ta kendisi olursun.
1: Eyvallah.

İbni Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da bir takım küçük çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgilerse onu her yandan kuşatmış olan eceli, ölümüdür. Dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise insanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgilerse dert ve ızdıraplarıdır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa bir diğeri gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri insanı rahatsız etmezse ecel mutlaka gelip yakalar.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın bir kaçı beyaz, mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az, dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci, kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş, sonra ülfet eder hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

Ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-Hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalini göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

0: Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
1: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

0: Numan İbni Beşir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olanı o kimsedir ki, ayaklarının altına iki kor ateş konulur da, onun etkisiyle beyni kaynar. Hiçbir kimsenin kendisi kadar şiddetli azapta olduğunu hatırına getirmez. Halbuki o azap edilenlerin en hafifidir.
1: Mekke FM.

0: Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah yaratma işini bitirdiğinde akrabalık ve kardeşlik bağı Allah'ın huzurunda durarak bu duruş akrabalık ve kardeşlik alakasını kesenden sana sığınma duruşudur dedi. Allah da pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden münasebeti kesmeme razı olur musun diye sordu. Kardeşlik ve akrabalık bağı evet razıyım dedi. Bunun üzerine Allah sana bu hak verilmiştir buyurdu. Bunları anlattıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz bu gerçeği doğrulayan şu ayeti okuyunuz buyurdu. Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını parçalayacak mısınız? Onlar öyle kimselerdir ki Allah onları lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. 47 Muhammed 22-23. Buhari'nin başka bir rivayeti ise şöyledir: Ey akrabalık bağı! Seni gözeteni gözetirim. Seninle ilgiyi kesenden ben de ilgiyi keserim.
1: Birilerinde unutulmazlar arasında yer alır. Duydunuz mu?
2: Birilerin listesinde
1: ölseniz de ölmeyenler arasında yer alın. Sizi bilirsiniz. Bir şeyler öğretin. Yarın ölüp gideceksiniz. Birilerin dünyasında iyi yer edinin. Hayrınızla, hizmetinizle, eğitiminizle, öğretiminizle, verdiğiniz terbiyeyle ölmeyenlerden olun. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Yüzyıllarca sürsün sizdeki bu güzellikler, tamam mı? Allah-u Teala viladetiyle müşerref olacağımız güzeller güzeli peygamberimizin alnımızdan öpeceği kadar kaliteli ümmet eylesin.
3: Amin.
1: Allah-u Teala bizi ümmeti Muhammed'in maddi manevi derdine aktif duyarlı eylesin. Aktif fiili duyarlı eylesin.
4: Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.

Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd İbni Ebu Vakkas, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi: Veda haccı yılında çektiğim şiddetli bir hastalık dolayısıyla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime geldi. Ben, ya Rasulallah, hastalığımın ne kadar arttığını görüyorsun. Ben zengin bir kimseyim. Bir kızımdan başka mirasçım da yok. Malımın 1/3'ünü dağıtayım mı? Dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, öyle yapma, dedi. Yarısını dağıtayım mı? Dedim. Yine, hayır, dedi. Ya 1/3'üne ne dersin deyince, 1/3'ünü dağıtabilirsin. Hatta o bile çok, dedi. Mirasçılarını zengin bırakman, onları muhtaç bırakıp da insanlara el avuç açacak bir halde bırakmaktan hayırlıdır. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta eşinin ağzına koyduğun lokmaya kadar yaptığın tüm harcamalardan mutlaka sevap kazanırsın, buyurdular. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, siz ve arkadaşlarım Mekke'den Medine'ye hicret ederlerken ben burada kalıp ölecek miyim? Diye sordum. Cevaben, hayır, sen burada kalmayacaksın. Allah rızası için güzel işler yaparak dereceni yükselteceksin. Allah'tan öyle umarım ki daha çok yaşayacak, müminlere fayda, kâfirlere de zarar vereceksin. Ya Rabbi, ashabımın hicretini tamamla ve onları gerisin geriye çevirme. Acınacak durumda olan Sa'd İbni Havle'dir, buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd İbni Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Medineli bir kimsenin hizmetçisi olan bir cariye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutar ve onu istediği yere kadar götürür, işini gösterirdi.

Sabredeceksiniz. Talebeliğe sabredip hoca olacaksınız. İşçiliğe sabredip işveren olacaksınız arkadaşlar. Yokluğa sabredip varlığa kavuşmanın şükrünü tadacaksınız. Savaşa sabredip barıştan sonra Allah'ın sağladıklarıyla sevinçten uçacaksınız. Bu iş sabırsız olmaz. İlla sabredeceksiniz. Allah hepinizin değişik kalemlerde sabrını ayarlamış. Herkesin sabır kalemi farklıdır. Ona göre Allah için sabredeceksiniz. Allah için sabır deyince de hemen şu ayeti kulaktan hiç ama hiç indirmeyeceksiniz. Sure-i Müddessir. Rabbin için sabret. Bana inanıyorsan Rabbin olarak. Bana güveniyorsan. Ödüllerim seni ilgilendiriyorsa o zaman benim adıma dayanacaksın. Sabredeceksin.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür buyurdu. Bunun üzerine sahabileri, sen de mi güttün ya Resulallah diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit denilen yerde güderdim buyurdu.

Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Muhammed İbni Sirin'den nakledildiğine göre, Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle Hazreti Ayşe'nin odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum. Biri gelip beni deli sanıp adetleri üzere ayaklarını boynuma koyarlardı. Oysa ben deli değildim. Açlıktan başka bir derdim de yoktu.''

Kaleme yemin eden bir dinin çocuğuyuz. Öğretmen olarak gönderildiğini haykıran bir peygamberin ümmetiyiz. Oku diye başlayan namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, zikirden, cihattan, tesettürden, içki, kumar, faiz yasaklamasından evvel oku, önce bilgilen, şuurlan diyen bir dinin çocuklarıyız. Apar topar camiye çağırmayan ezanında bile önce öğreten sonra eğiten bir mesajın insanları ve muhataplarıyız. Allahu Ekber'de başlar. Eşhedü öğretisi vardır. Peşinden haydi namaza denir. Önce Allah'ın büyüklüğünü tanımaktan geçer yol. Sonra inanmaktan, kabulden geçen yol. Sonra pratize edilir. Haydi diye dolmuşa bindirir gibi ite kalkacağım ya asla.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya Kahhar, ya Kahhar. Sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab. Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.
2: Bedir gazasına katılan sahabilerden İtban İbni Malik, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben kavmim Beni Salim'e namaz kıldırırdım. Benim evimle onlar arasında bir vadi bulunuyordu. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmek benim için zorlaşıyordu. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve şöyle dedim: ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmurlar yağınca dere sularla doluyor ve mescit tarafına geçmem zor oluyor. Bundan dolayı evime teşrif edip bir tarafında namaz kılsanız da ben de orayı namazgah edinsem dedi. Resulullah da bunu inşallah yaparım buyurdu. Ertesi sabah güneşin yükseldiği bir vakitte Ebu Bekir'le birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. İzin istedi. İzin verdim, içeri girdi. Daha oturmadan evinin neresinde namaz kılmamı istersin buyurdu. Namaz kılmasını istediğim yeri gösterdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tekbir alıp namaza durdu. Biz de arkasında saf olup iki rekat namaz kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hazırlanmış iç yağıyla pişirilen un çorbasını, hazireyi yemesi için alıkoyduk. Mahalle halkı peygamberin bizim eve geldiğini haber almalarıyla evde epeyce insan toplanmıştı. İçlerinden biri Malik İbni Duhşum ne yaptı? Onu göremiyorum diye sordu. Bir başkası da o Allah ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını dileyerek la ilahe illallah diyor buyurdu. O adam Allah ve Resulü daha iyi bilir. Fakat ben Allah'a yemin olsun ki Mali'nin münafıkları sevdiğini ve onlarla konuştuğunu görüyorum dedi. Resulullah da bunun üzerine şöyle buyurdu: Allah'ın rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır.

Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi. Hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden. Ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola. Sonra teker teker ulaştı herkes. Ak.

Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: Hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekir?

0: Ya kabıd ya basit.
1: Ya kabıd ya basit.
0: Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî,
1: ya Hafî.
0: Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
2: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke efendim.

Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök. Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök. Casiyeh diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiyeh. Tüm insanlık, tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Casiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök. Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabi işareti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağını, yaşatılacağını Allah gösterecek.

Ebu Katade Haris İbni Rib'i'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben uzatmayı arzu ederek namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir, annesini üzmeyeyim diye namazımı kısa keserim.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ebu Mes'ud, Ukbe İbni Amr el-Bedri el-Ensari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir cemaate Kur'an'ı en iyi okuyan imam olsun. Kur'an bilgisinde eşit iseler, sünneti en iyi bilen. Eğer sünnet bilgisinde de eşit olurlarsa, ilk önce hicret etmiş olanlar. Hicret etmekte de denk olurlarsa, yaşça en büyükleri imam olsun. Bir kimse, başka birinin yetkili ve hakim olduğu bir yerde, izin almaksızın imam olmaya kalkmasın. Kişinin izni olmadan minder, koltuk ve bunun gibi yere de oturmasın. Müslim'in diğer bir rivayetinde, yaşça en büyük olan yerine ilk önce Müslüman olan denilmektedir. Yine Müslim'in daha başka bir rivayetinde ise, cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen ve güzel okuyan imam olsun. Okuyuşta eşit iseler, önce hicret eden imamlık yapsın. Eğer hicrette de aynı iseler, yaşça en büyükleri imam olsun, buyurulmuştur.

Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim haksız yere başkasının bir karış yerine tecavüz edip oraya sahip olursa, o yerin 7 katı da halka gibi o kimsenin boynuna geçirilir.
1: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize, "Ya Ayşe, ben senin bana darıldığını, kırgın olduğunu ben anlıyorum." buyurdu. Ayşe annemiz merak etti. "Nasıl anlıyorsun ya Resulallah?" dedi. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "Bana darıldığında yemin ederken İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun. Ama eğer bir dargınlığın, kırgınlığın yoksa yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki diyorsun." Efendimiz bunu söyleyince Ayşe annemiz çok güldüler. "Ya Resulallah," dediler, "vallahi Allah'a kasem ediyorum ki ben o an sadece ismini terk ediyorum. Sevgini asla terk etmiyorum."

Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni.

Huzeyfe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez.''

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ve işte artık o da gidiyordu. O ebedi yolculuğa. Yalnız giderken dudaklarında tatlı bir tebessüm, hoş bir gülümseme vardı. Yoksa onun bilip bizim bilmediğimiz bir şeyler mi vardı? Bizden ayrılırken o tebessüm dolu dudaklarından tek bir şey duyuldu. Ben bahara gidiyorum. Ben çiçeklere, kuşların doyasıya kanat çırptığı o güzel diyarlara gidiyorum. Ben sevgiliye gidiyorum ve onu çok seviyorum.

Nevvas İbni Seman'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: gerçek Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir. Günah ise, kalbini tırmalayıp rahatsız eden, tereddüt uyandıran ve insanların bilmesini istemediğin her şeydir.

0: Mekkeli müşrik ordusu içindeki süvariler Müslümanlara bağırıp kendileriyle dövüşecek er istiyordu. Bunların en meşhuru Amr bin Abdüvet'ti. Pusat kullanmadan andı, mahir bir süvari. Bu sebeple kimse onun karşısına çıkmak istemiyordu. Ancak Hazreti Ali, "Ya Resulallah, onun karşısına çıkıp ben dövüşürüm," dedi. Peygamber Efendimiz, "Sen otur ya Ali, gelen Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu. "İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?" Hazreti Ali tekrar karşısına çıkmak istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine, "Ya Ali, o Amr İbni Abdüvet'tir," buyurdu. Karşısına kimsenin çıkmadığını görünce Amr iyice şımardı. Küfür ve hakaretlerle Müslümanların izzeti nefsine saldırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. "Onunla ben dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Ya Ali, o Amr bin Abdüvet'tir," buyurdu. Hazreti Ali, "Amr da olsa çıkar ve onunla dövüşürüm ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, "Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını giyindirdi ve Zülfikar adlı kılıcını dualarla beline bağladı. Kendi sarığını çıkarıp Hazreti Ali'nin başına sardıktan sonra ellerini göğe uzattı. "Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde Bedir'de, amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onu muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırak," diye dua etti. Ve cenk meydanında herkesin sonucunu merakla beklediği büyük bir cenk başladı. Tecrübeli savaşçı Amr bir vuruşla Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra ondaydı. Amr'ın boynunun köküne Zülfikar'la şiddetli bir darbe indirdi. Bir anda çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Müşriklerin ünlü savaşçısı Amr İbni Abdüvet, gövdesinden ayrılan başıyla kanlar içinde yatıyordu. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, herkesin kulaklarını çınlatan bir tekbirle cenk meydanına indi.
1: "Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir, İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir, cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle, başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle, yüzümü kara çıkar.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet. Doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ım, Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan eyle.

0: 1982'de Hoşkadem Camii'nde Büyükşehir'in altında bir nikah kıyıyorum. Ben de biraz hani vaizliğin getirdiği biraz boşboğazlık var, Allah beni affetsin. Hemen mevzuya girdik. Beyefendi ne iş yapıyorsun? Hanımefendi siz falan filan. Adamcağızdan hiç unutmadığım bir şeyi. Vallahi billahi. O kadar rahat bir ifadeyle bunu söyledi ki. Beyefendi mesleğiniz? Hocam ben Bakırköy'de kumarhane işletiyorum dedi. Vallahi billahi tallahi espri yapmıyorum ya. Hanımefendiye döndüm, dedim ki siz bir ömür boyu bu kumar gelirleri yemeye razı mısınız? Sorun değil hocam dedi. Kafir olmadıkları için nikahını kıyarım. Sorun yok. Ama
1: Allah için vazgeç.
0: Ben bir ömür boyu bir kumarbazım. Birisinin ekmeğini yemişim. Ben Allah'ın emrine direnen bir hanımla evlenmişim. Değil mi? Çekilme.
1: Size cennetten huri cımbızlar verir Allah. Buna da inanın. Boş konuşmuyorum ben. Allah için terk edin.
0: Gönül oyunlarını bırakın. Allah için karar verin.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, yine bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur.

sen. Caner çok ciddi bir insan, tavizsiz bir insan. Gerçekten hakkı da direkt söylediği için etrafında fazla bir birikim insan topluluğu bulunmayan bir insandı mübarek. Radıyallahu an, mekanı makamı en alasından olsun inşallah. Arkadaşlar, peygamberimizin mütebessim olması onu mutlu ediyor. O da hiç alışkın olmadığı için o da gülmeye başlıyor. Tebessüm ediyor. Allah dünya ve ahiresi güldürsün ya Resulallah. Eb hakekallahu fit dünya vel ahireti ya Resulallah. Dünya ve ahirete Rabbimizi güldürsün. Öğrenebilir miyim bu mutluluğunuzun sebebini deyince. Sen güldürdün beni diyor Ömer, sen güldürdün. Şeytan böyle dalgın dalgın kime ne yapacağını, kime ne yapacağını düşünerek gidiyordu. Birden seni aynı güzergahta görünce irkildi ve heyecandan seninle karşılaşmayayım diye sıçradı başka bir yola. Şeytanı yoldan çıkarttın seni ya Rabbi.

Ka'b İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyun sürüsüne salı verilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Allah.
1: Ya Aziz, ya Aziz. İzzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil.

0: İnkılabı az kaldı.
1: www.mekkefm.com mekkefm.com.
2: Ebu Tarif Adi İbni Hatim Et-Tâi, Allah ondan razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işittim. Bir kimse bir şeyi yapmak veya bırakmak üzere yemin eder. Sonra da onun zıddını Allah'ın rızasına daha uygun görürse, o kimse yeminini bozarak takvaya uygun olanı yapsın.

Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak.

Ebu Rifa Temim İbni Üseyd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hutbedeyken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve kendimi kastederek, "Ya Resulallah, dinini bilmeyen bir garip geldi. Dini sorup öğrenmek istiyor," dedim. Resulullah bana döndü, baktı, hutbeyi bırakıp yanıma geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra da hutbesine dönerek konuşmasını tamamladı.

0: Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde, seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ölü tabuta konup da insanlar veya erkekler onu yüklendiği zaman, cenaze iyi bir kişi ise gideceğim yere beni hemen ulaştırın, hemen ulaştırın der. Ölen kimse iyi bir kimse değilse, eyvah, nereye götürüyorsunuz beni diye bir çığlık atar. Onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, bayılıp düşerdi.''

0: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun, acele kıldırsın. Çünkü cemaat arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın. Başka bir rivayette iş güç sahibi olanı vardır.

0: geçmiş mübarek Allah dostları, İslam'ı gerçekten hakkını vere vere yaşayanlar Ramazan-ı Şerif'te itikafa giremezlerse bu 10 günde girerlermiş. Öyle güzel günlerdi. Ramazan bayramından önceki 29 veya 30 gün Ramazan'dı. Kurban bayramından önceki 10 günde 10 günlük Ramazan gibidir. Oruçlarda bir günün orucu bir yıla bedeldir. Çok mübarek ve muazzam günlere girmiş oldunuz. Bu mevsimi, insanları Allah'a kazanma mevsimi ilan edin. Hacılara bahane edin. Ya geçen hacılara yolcu ettik, Allah kabul etsin deyin, hacılıktan girin bir ufak dokunun ya işte. Yol mu öğreteyim size ben? Ya hocalarımız dedi ki aynen Ramazan gibiymiş bugünler, Ramazan ayı gibiymiş ya falan diyerekten ufak bir giriverin. Gecelerimiz Kadir Gecesi kadar mübarekmiş ya, en azından yatsıya cemaate gidip sabaha da cemaatle kılıp geceyi tamamen Allah yolunda uyumadan geçirmiş gibi Allah kabul etsin diyelim. Bu günlerde aman ha dudaklarımızdan helallardan başa girmesin. Mümkün mü de gözümüz millet Kabe'de ağlarken Arafat'a bakmaya bakayım, bizim televizyonun başında böyle ayı mayı filmleri, dizileri, programları seyretmemiz uygun değil bence ya falan değil. İnsanları böyle sezonlarda, böyle mevsimlerde, böyle mübarek fırsatları gündem yaparak kazanamazsanız ne zaman gündeme taşıyacaksınız? Ne zaman tebliğ yapacaksınız?
1: Esselamun aleyna ya Resulallah. Esselamun aleyke ya Habiba.

Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi, kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağı, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, insanların sahip oldukları dünyalıkları ortaya koyarak şöyle dedi. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu açlıktan kıvranıp durduğunu, karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını gördüm.

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri.

Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, yine bir şey içtikten sonra hamd etmesinden razı olur.